0: tapes next week. Same time, same place.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
1: The soundtrack of your nightlife.

Burada kimse yokken biz vardık. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always metro. Forever metro. Non-stop metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Reklamlar.
3: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz.

0: şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. Whipping that thing.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklamlar. Metro FM.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklamlar.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Enerjik, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.
8: Get

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: I ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Sen.
1: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
2: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı-hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık, bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
1: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
2: Bitmiş.
1: Biz
2: yani
1: diyoruz ya, nasıl oldu da işte yılın 3'te 1'i, 4'te 1'i bitti diyoruz mesela.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval Mobil

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım başladı. Ben Cengiz. Önümüzdeki saatler boyunca radyonuzda olacağım ve o çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalacağım. Bu hafta listemizde bir yeni şarkımız var. Giriş yapan bir şarkı.

numaradan geri sayım Who Gel ve Dinstinct ile başladı. Yama By Night'ı geride bıraktık. Geldik 39 numaraya. 33. haftasında 3 harika isim David Guetta, Teddy Swims ve Tones and I geliyor.

Metro FM Top 40 listesinde geri sayıma henüz daha yeni başladık. 38 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamak daha geriledi. Kato geliyor radyonuza. Turn off the lights. 38.

0: 40 listesinde adım adım ilerliyoruz zirveye doğru. Yolumuz uzun, en çok sevdiğimiz şarkılar arka arkaya kulaklarınıza ulaşıyor. 35 numarada 25. haftasını tamamlayan Chill 77 geliyor radyonuza. Papa Ute.
1: 35 numara.

0: Metro FM Top 40 listesinde 34 numarada Prayer'la David Guetta'yı geride bıraktık. 33 numarada haftanın tek ve yepyeni girişi Bausa'dan geliyor Magnetic.
1: 33.

33 numarada haftanın yepyeni girişi Bounce'a ve Magnetic'i geride bıraktık. 32 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Dave & Tams var. Tam 23 haftadır şarkı listemizde. Rain Dance dinleme zamanı. 32 numara.

0: Şimdi ya. Five.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
7: Metro FM Top 40 listesinde bir basamak daha yükseliyoruz. 31 numarada Bad Bunny yerini koruyor. Titi Metro Yanto geliyor radyonuza. 30.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde bir basamak yükseldik. 28 numarada The Silent Partner var. 12 haftadır bizimle beraber yavaş yavaş çıkış kapısına giden I'm Learning Radyonuz'da.
0: 28 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 26 numaraya geldik. En çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi oldu uzunca bir dönemdir. 26'ları bizimle bu hafta ne yazık ki 6 basamak geriledi. Matthew Beach Punk geliyor. Let It Drop.
0: 26.

FM Top 40 listesinde 25 numarada yazın kıpır kıpır şarkılarından bir tanesi. Bu hafta 3 basamak geriledi, 5. haftasını tamamladı. French Candy ile devam ediyor Top 40 listesinde. Geri sayım, It's My Party. 25 numara.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM Top 40 listesinde 23 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 2 basamak geriledi. 6. haftasında Melisos. Bizim mottomuz bu şarkı. My Life is a Disco.
1: 23 numara.
5: Everything is going my way. To the H-O-U-R-D.

0: çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Listemizde bu hafta 20 numarada geçtiğimiz haftanın 23 numarası var. Shakira Burna Boy ile geliyor ikinci haftasında. Die Die.
0: 20 numara.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Metro FM Top 40 listesinde 18 numaradayız. Yılın ilk günlerinde karşımıza çıkmıştı. Hala güzelliğini, gücünü, kuvvetini koruyor. 18 numaradaki yerini koruyor geçtiğimiz haftadan bu haftaya. Hugel, Jamaican Bam Bam. 18 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 15 numarada Huger'in yeni şarkısı Moving to the Sun'ı geride bıraktık. Bir basamak yükseldik. 14 numarada M4's radyonuzda iki basamak geriledi. Fallen Angel.
0: 14 numara.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Listenin ilk 10'una adım atıyoruz. Billy Rexha ve Faithless eşliğinde. 16 haftadır bu şarkı bizimle ve bir numarada görmüştü 10 numarada. Name Religion. 10 numara.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesini dinliyorsunuz. Ben Cengiz, ilk ona adım attık Bibi Rexha ile ve geldik 9 numaraya. Geçtiğimiz hafta 7 numaradaydı. Under Me Toronto geliyor radyonuza.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde geldik 7 numaraya. 9 haftaları bizimle. Metro FM'le keşfettiğiniz o enerjik şarkılardan bir tanesi. 5 numaradan 7 numaraya bu hafta gerileri sayan geliyor. Emboro. 7.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde zirveye yolculuğumuz devam ediyor. 6 numarada Scatter Dance'i geride bıraktık. Bir basamak yükseldik. 5 numaradayız. 10. haftasında Bad Style radyonuzda Silver Knight'la 5 numara.
0: 5 numara.

0: beraber yine Metro FM'le keşfettiniz ve çok sevdiğiniz şarkı geçtiğimiz haftaki yerini koruyor listemizde. Gucci bu hafta 4 numara.
1: 4 numara. Fuerte Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM Top 40 listesinde ilk 3'e adım atıyoruz ve iş numarada 14. haftasını tamamlayan The Second Voice'un o harika şarkısını dinliyoruz. Let Me

Second Voice ve Let Me Be geride bıraktık. 2 numaradayız. Zirveyi bu hafta terk etti. Haftalardır 1 numaradaydı. Tame Impala, vokalde Ginny Dracula. Bu hafta 2 numara. 2 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve bu hafta zirvede Drake Lloyd'u zirveden eden yepyeni bir numaramız var. Dördüncü haftasında bir numaraya yükseldi 8 numaradan. Metro FM Top 40 listesinin bu hafta bir numarası DJ Goja, Michiko.
0: Bir numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit music.

0: reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM. Yo.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Siz
1: hit müzik Metro FM. Bir reklam.
0: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Reklamlar. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world with Arkın.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM, limitsiz

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: farklı bir hikaye anlatıyor. Monolink, Bill Swenson, Carol Adast ve Satori 25-26 Temmuz'da Life Park İstanbul'da sahnede. 6. yılında 3 farklı sahnesiyle İstanbul'un en yenilikçi festivali 2 gün boyunca Life Park ormanında. Detaylar sunscapefestival.net'te. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Ben Emirhan. Önümüzdeki bir saat boyunca bu hafta en çok Shazam'lanan şarkıları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birlikte keşfedeceğiz. Açılışı malum geçtiğimiz haftalarda başlayan Dünya Kupası şarkısıyla başlıyoruz tekrardan. Çünkü bu şarkı sadece radyolarda değil tüm statlarda çalmaya devam ediyor. Kimden bahsediyorum? Shakira ve ortak çalışması olan Burna Boy'un şarkısı Day Day ile vakit kaybetmiyoruz. Programa başlatıyoruz. Shakira ve Burna Boy şarkısı Day Day ile Shazam Saz başlıyor. Hoş

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi kulaklarımıza akşamüstü plaj partilerinin ve bu ortamların vazgeçilmez şarkısı DJ Goya ve şarkısı Michiko. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. DJ Goya ve Michiko Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Sırada Metaboy var. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Tüm sevenleri de şarkıyı hızla listelerde yükseltmeye devam ediyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Metaboy, Yalla FG şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: selamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok şazamlanan şarkıları bu saatte bu radyoda keşfediyoruz. Şimdi bir ortak şarkı daha var. Kimlerden bahsediyorum? Tame Impala ve Jenny. Şarkıları Dracula hala Shazam listelerinde kalmaya devam ediyor. Özellikle bu ayda yüksek mod kampanyalarında ve lüks life içerik üreticilerinin dijital platformlarda ana ses dalgası olarak kullanmaya devam ediyorlar. Tabii bir taraftan da Jenny'nin küresel influencer gücü de bu şarkıyı yükseklere taşımaya hızla devam ediyor. Ritmi düşürmüyoruz, şarkıya geçiyoruz. Tame Impala ve Jenny şarkısı Dracula Metro FM'de.

0: Vibes. Shazam Stars. Shazam Stars dev.
1: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir hafta

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada festivallerin vazgeçilmez olan bir başka şarkısına döndürüyoruz ritmi. Dominic Fike şarkısı Baby Doll. Müzik eleştirmenleri Dominic Fike'in bu şarkısında 90'ların sonundaki alternatif rock akorlarını modern ve minimalist hip-hop ritim kalıplarıyla harmanladığını söylüyor. Radyo dostu, yormayan ama dinleyiciyi anında ritme dahil eden en başarılı indie şarkılarından biri olarak gösterilmekte. Şimdi sesi biraz daha açıyoruz. Dominic Fike ve şarkısı Baby Doll Shazam Stars'da.

Bu müzik ve karnavalın ortak listesi olan Shazam Sars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Josh Favaz'ın Like a Prayer şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
1: İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalie Stoyanov-Suda ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu uzman psikolog Özden Bayraktar.
2: Çok güzel bir tarifleme. Zamanın içinde zamanı genişletmek.
3: Evet, zaman genişliyor. Anın içinde hareket ettiğimizi hissettiğimizde zaman genişliyor. Hı hı. Diğer türlü pilot, yani otomatik pilot, robot gibi tık tık tık tık tık bir bakıyorsun işte 3 saat bitmiş, bir bakıyorsun gün bitmiş.
2: Bir bakıyorsun hafta bitmiş.
3: Bitmiş.
2: Biz yani diyoruz ya, nasıl oldu da işte

0: yılın üçte biri, dörtte biri bitti diyoruz mesela.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

just a